0: Reklama Citrus'e.
1: Şey zini avtomobili atasılara dğese. Modi Autoseilis Autosadgobze gdanulashi. Aghmashenebris 48 numerchi da gaiqones asrueli mankara sul ragats 20 tsutchi.
2: Radio Citrus'i sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.